0: businessman and cultural supporter Osman Kavala was taken into custody in Istanbul.
1: Osman Kavala gilt als einer der wichtigsten Unterstützer der türkischen Zivilgesellschaft. Aber für Präsident Recep Tayyip Erdogan ist Kavala ein Staatsfeind.
2: Gezi davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
3: There is absolutely no evidence for the charges against Osman Kavala.
4: Mahkeme davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala'ya hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

0: olmadığını, sadece hakkın arandığını düşünüyorum ve Tayyip Erdoğan'ın bunu, başbakanımızın bunu görmesini istiyorum.
1: Herkes burada kendini mağdur hissetti ama o Gezi Parkı'nı biz asla yıkılmasına izin vermeyeceğiz ve her şey çok güzel olacak.
2: Ahí está la oficina de Osman, a solo unos pasos del parque Gezi. Se ve desde la ventana. Osman pasó la mayor parte de su infancia y juventud en la planta baja de este edificio. Por eso está muy unido al parque Gezi. Y cuando empezaron las protestas, veía lo que estaba ocurriendo allí, aparte de que también era importante para él que se conservara el parque.

0: Businessman and cultural supporter Osman Kavala was taken into custody in Istanbul.
1: Osman Kavala gilt als einer der wichtigsten Unterstützer der türkischen Zivilgesellschaft. Aber für Präsident Recep Tayyip Erdogan ist Kavala ein Staatsfeind.
2: Gezi davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
3: There is absolutely no evidence for the charges against Osman Kavala.
4: Mahkeme davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala'ya hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

0: olmadığını, sadece hakkın arandığını düşünüyorum ve Tayyip Erdoğan'ın, bunu başbakanımızın bunu görmesini istiyorum.
1: Herkes burada kendini mağdur hissetti ama o Gezi Parkı'nı biz asla yıkılmasına izin vermeyeceğiz ve her şey çok güzel olacak.
2: Ahí está la oficina de Osman, a solo unos pasos del Parque Gezi. Se ve desde la ventana. Osman pasó la mayor parte de su infancia y juventud en la planta baja de este edificio. Por eso está muy unido al Parque Gezi. Y cuando empezaron las protestas, veía lo que estaba ocurriendo allí, aparte de que también era importante para él que se conservara el parque.